0: Es alles ist heil!
1: Bunu yapacağını biliyordu. Onunla gideceğini. Beni bırakacağını. Hep kaçtın benden. Beni aldattın hep. Peşini bırakacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Bu sefer de peşinden gelemeyeceğimi sanıyorsan şaşarım sana. Sen de İhsan. Sinsice bir plan bu. Sinsice bir ihanet planı. Beni yenemeyeceksin. Her zaman daha güçlüydüm senden. Benden hep korktun. Biliyorum. Küçümser gibi yaptın ama korktun. Her zaman daha güçlüydüm senden.